sürgünün gözlerine sebepten ah geceye her sürgünün gözlerine bu sebepten ah geceye kanatlanmış güvercine kırılacağım kırılacağım yeter ki bilsen yorgun alnımda şafaklar bürdüş kursun arkadaşlar bırak isürsün şarkılar yeter ki bulsen yorgun alnımda şafaklar bürdüş kursun arkadaşlar bırak isürsün şarkılar yeter ki bulsen.

her sürgün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, her sürgün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, kanatlanmış güvercine. Kırılacağım, kırılacağım, yeter ki bilsen. Yorgun alnımda şafaklar bürdüş kursun arkadaşlar. Bırak is sürsün şarkılar, yeter ki bulsen. Yorgun alnımda şafaklar dürdüş kursun arkadaşlar. Bırak is sürsün şarkılar, yeter ki bulsen.

0: Radio Wave. Radio Wave.
1: Kamera.
2: Dinle.
3: 54'e 4 tekrar bir.

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
3: No, Venge Schmoe.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
3: Hey, nereye götürüyorsun onu?
4: Ben Scott. Bu şehirdeki tüm kedileri tanırım. Mesela tüysüz. Lüks bir mama markasının reklam yüzüdür kendisi.
5: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Özgür Kedi Scotty. Özgürlüğüne düşkün sokak kedisi Scotty, şehrin kurallarını iyi bilen ve tek başına yaşamayı seven cesur bir maceracıdır. Ancak rahat düzeni, ev kedisi Katie'nin beklenmedik şekilde hayatına girmesiyle tamamen değişir. Birbirinden çok farklı karakterlere sahip bu iki kedi, şehrin en tehlikeli sokaklarında birbirinden ilginç, komik ve sıra dışı kedilerle karşılaştıkları büyük bir maceraya atılır. Karşılarına çıkan engelleri aşarken dostluğun ve birlikte hareket etmenin önemini de keşfederler. Scotty için bu yolculuk yalnızca heyecan dolu bir serüven değildir. Aynı zamanda hayatında ilk kez gerçekten ait olduğu yeri ve bir yuvaya sahip olmanın ne anlama geldiğini sorguladığı duygusal bir keşfe dönüşür.
6: Eğer bu kediyi bulamazsak şirketimiz kesinlikle batacak.
7: Şimdi elimdesin.
8: Beni kurtarmaya mı geldin?
5: Aile animasyon ve komedi türündeki filmin yönetmenliğini Muhammed Pirzadi yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise William Hope, Stuart Milgen ve Phil Conwell var. İyi seyirler.
0: Cinevizyon.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
3: Le bajare dîrokî li Amedê, hûn ji bo revîtiyek xwarinê têne vexandin. Can û Ciger Ocakbaşı li benda ve ye. Li Can û Ciger Ocakbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û Ciger Ocakbaşı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: It's always hard losing someone you love. I'm sorry I had to experience all that so young.
1: I wish Zach was still here. Doesn't feel the same anymore.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Pinokyo Kanlı Masal. Pinokyo'nun karanlık ve rahatsız edici bir yeniden yorumlaması olan bu tedirgin edici öykü, ikonik kuklanın gerçekliğe doğru ürpertici yolculuğunu konu alıyor. Geppetto, torunu James'i Pinokyo adında sihirli bir bebekle tanıştırır ve aralarında bir dostluk gelişir. Ancak Pinokyo'nun saf doğasından habersiz olan James, onu dünyaya tanıtır ve bu da bebeğin tüm kötülükleri ortadan kaldırmak için bir sefere çıkmasına neden olur.
1: I want to be just like you.
3: No, you don't. You're way cooler than me.
2: Gerilim ve korku türündeki filmin yönetmenliğini Hayes Frake Waterfield yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Robert Englund, Richard Brake ve Cameron Bell var. İyi seyirler.
4: Who the hell is he?
5: Pinocchio! Pinocchio!
6: Cinevizyon.

0: Tur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte. Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

kir û kamax min heka û kurtan û Gat gat bir peşkir bir bancı fazla. Dörme bir primi ne kamerana peşe o hengemi vajana.

0: Ben
1: Emre.
0: Gel ikhalkina, dalda zere beri bağlam serine. Sünku beri bedene beri bağlam, biçil uçar kane beri bağlam.
1: Sen hoş bir mehmet Arif Eczir'i. Ez hayran eden getir.
0: Ben getir. İnci tamaş edik ki ikhalkina. Deve kote kime kani kana ve hamisin kuperi bedene beri falan bir ezirdi kim.

0: الو لو كيكي جلميتي شو حاس كريات ويجي هاتي سبي القيتانة خداني باسكو قيتانة او ياري خاتنو شعب رنك نارانا
1: Reklamlar. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 3340.
3: Le bajare diroki le amede. Un jibo revitiek kharin etene ve khandan. Canu jiger ocak başı le benda veya. Le canu jiger ocak başı hundi karin goşte berxe o keze bab berxe a teze bkhoyn. Her uha medes bi çekirin al lahmacun pide u künefe jikir. جی سوری چی کلانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده و خسانن جبو آمده
1: رکلامları دینلدینیز

Haber merkezinden iyi günler. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, çerçeve yasa teklifinin meclise sunulmasına ilişkin olarak milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin 360 milletvekilinin imzasıyla meclise sunulduğunu, 430'un üzerinde oyla yasalaşmasının beklendiğini ifade etti. Barış ve Demokratik Toplum süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifinin meclis başkanlığına sunulması uluslararası basında da geniş yankı buldu. Çok sayıda basın kuruluşu teklifin önümüzdeki günlerde yasalaşmasının beklendiğini duyurdu. Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, partisinin dayanışma kampanyasına 7 günde 131.514 kişinin katıldığını ve toplam 283.296.848 lira bağış yapıldığını açıkladı. Diyarbakır'da Kuça Ahmet taraftar grubu Şiarbe'nin uyuşturucu ve fuhuşa karşı başlattığı Rabın hamlesine destek amacıyla Bağlar'daki Batıkent Meydanı'nda nöbet çadırı kurdu. Nöbete taraftar gruplarının yanı sıra Demokratik Bölgeler Partisi ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Gençlik Meclisi üyeleri de katıldı. Diyarbakır Barosu Lice ilçesindeki Birklane mağaraları bölgesinde planlanan kalker ocağı ve üretim tesisi projesinin mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen sürdürdüğünü açıkladı. Mahkeme kararının uygulanmadığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi. Diyarbakır T tipi kapalı ceza infaz kurumunda tutuklu bulunan 63 yaşındaki 7 çocuk babası Şehmus Ateş, rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede ameliyat sırasında hayatını kaybetti. Diyarbakır Bismil Belediyesi, DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu'nun kolektif emekle temiz kentler seferberliği kampanyası kapsamında NATO Caddesi'nde genel temizlik çalışması gerçekleştirdi. Belediye, temizlik alışkanlığının yaygınlaştırılması ve kentte farkındalık oluşturulması amacıyla çalışmalarını sürdürecek. Ahmet Spor Taraftarlar Meclisi, taraftar gruplarının tribünde birleşmesine yönelik girişimlerin sonuçsuz kaldığını belirterek yeni sezonda ortak tribün Güney Kale arkası olacağını açıkladı ve tüm taraftar gruplarını birlik olmaya çağırdı. Muş'un Varto ilçesinde 2015 yılında güvenlik gerekçesiyle yasaklanan Varto Koch Festivali 12 yıl aradan sonra Güneş'in ülkesine barış, sanatın gücüyle gelecek şiarıyla yeniden düzenlenecek. İsviçre'nin Basel kentinde yaşayan Dersimli ailelerin çocuklarından oluşan Cora Domane Dersim, 2018'den bu yana sürdürdüğü kültürel çalışmanın ardından Seyit Rıza Meydanı'nda sahne aldı. Yüzlerce kişinin katıldığı konserde çocuklar kırmancı eserler seslendirdi. Gercüş Batman Karayolu'nun Hasankeyf mevkisinde bulunan tünel girişinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki Ulusu Baraj Gölü'nde bir ceset bulundu. Cesedin L.U. isminde bir kadına ait olduğu belirlendi. Maraş'ın 12 Şubat ilçesi organize sanayi bölgesinde mutfak eşyası üretimi yapan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Afrin'de karıştığı hak ihlalleriyle bilinen 62. Tümen Komutanı Ebu Amşe görevinden alındı. Yerine Muhtar Türkiye atandı. Ebu Amşe ise Şam Merkez Bölge Kolordu Komutan Yardımcılığına atandı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi 1-5 Ağustos tarihleri arasında Suriye'de yaşanan şiddet olaylarında 27'si sivil 29 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. SOR ayrıca DAEŞ'in hücrelerinin yılbaşından bu yana 67 saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi. İsrail ordusu ateşkesin yürürlükte olmasına ve Roma'da müzakerelerin sürmesine rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine hava ve topçu saldırıları düzenledi. Saldırılarda 4 kişi yaralanırken bazı bölgelerde siviller evlerini terk etti.
ABD Başkanı Trump, İran'la diplomatik çözümden yana olduklarını belirterek görüşmelerden sonuç alınmaması halinde askeri seçeneğin gündemde kalacağını söyledi. Bazı bölge illerinde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 40 derece, Mardin 37 derece, Siirt 39 derece, Urfa 41 derece, Erzurum 40 derece, Kars 27 derece, Malatya 36 derece, Van 30 derece. Döviz kurları: Dolar 47.59, Euro 55.02, gram altın 6515 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler. No, Venge Shmo.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

Haber merkezinden iyi günler. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, çerçeve yasa teklifinin meclise sunulmasına ilişkin olarak milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin 360 milletvekilinin imzasıyla meclise sunulduğunu, 430'un üzerinde oyla yasalaşmasının beklendiğini ifade etti. Barış ve demokratik toplum süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifinin meclis başkanlığına sunulması uluslararası basında da geniş yankı buldu. Çok sayıda basın kuruluşu teklifin önümüzdeki günlerde yasalaşmasının beklendiğini duyurdu. Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, partisinin dayanışma kampanyasına 7 günde 131.514 kişinin katıldığını ve toplam 283.296.848 lira bağış yapıldığını açıkladı. Diyarbakır'da Kuça Ahmet taraftar grubu Şiarbe'nin uyuşturucu ve fuhuşa karşı başlattığı Rabın hamlesine destek amacıyla Bağlar'daki Batıkent Meydanı'nda nöbet çadırı kurdu. Nöbete taraftar gruplarının yanı sıra Demokratik Bölgeler Partisi ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Gençlik Meclisi üyeleri de katıldı. Diyarbakır Barosu Lice ilçesindeki Birklane mağaraları bölgesinde planlanan kalker ocağı ve üretim tesisi projesinin mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen sürdürdüğünü açıkladı. Mahkeme kararının uygulanmadığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi. Diyarbakır T-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan 63 yaşındaki 7 çocuk babası Şehmus Ateş, rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede ameliyat sırasında hayatını kaybetti. Diyarbakır Bismil Belediyesi, DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu'nun kolektif emekle temiz kentler seferberliği kampanyası kapsamında NATO Caddesi'nde genel temizlik çalışması gerçekleştirdi. Belediye, temizlik alışkanlığının yaygınlaştırılması ve kentte farkındalık oluşturulması amacıyla çalışmalarını sürdürecek. Ahmet Spor Taraftarlar Meclisi, taraftar gruplarının tribünde birleşmesine yönelik girişimlerin sonuçsuz kaldığını belirterek yeni sezonda ortak tribün Güney Kale arkası olacağını açıkladı ve tüm taraftar gruplarını birlik olmaya çağırdı. Muş'un Varto ilçesinde 2015 yılında güvenlik gerekçesiyle yasaklanan Varto Koch Festivali 12 yıl aradan sonra Güneş'in ülkesine barış, sanatın gücüyle gelecek şiarıyla yeniden düzenlenecek. İsviçre'nin Basel kentinde yaşayan Dersimli ailelerin çocuklarından oluşan Cora Domane Dersim, 2018'den bu yana sürdürdüğü kültürel çalışmanın ardından Seyit Rıza Meydanı'nda sahne aldı. Yüzlerce kişinin katıldığı konserde çocuklar kırmancı eserler seslendirdi. Gercüş Batman Karayolu'nun Hasankeyf mevkisinde bulunan tünel girişinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki Ulusu Baraj Gölü'nde bir ceset bulundu. Cesedin L.U. isminde bir kadına ait olduğu belirlendi. Maraş'ın 12 Şubat ilçesi organize sanayi bölgesinde mutfak eşyası üretimi yapan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Afrin'de karıştığı hak ihlalleriyle bilinen 62. Tümen Komutanı Ebu Amşe görevinden alındı. Yerine Muhtar Türkiye atandı. Ebu Amşe ise Şam Merkez Bölge Kolordu Komutan Yardımcılığına atandı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi 1-5 Ağustos tarihleri arasında Suriye'de yaşanan şiddet olaylarında 27'si sivil 29 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. SOR ayrıca DAEŞ'in hücrelerinin yılbaşından bu yana 67 saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi. İsrail ordusu ateşkesin yürürlükte olmasına ve Roma'da müzakerelerin sürmesine rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine hava ve topçu saldırıları düzenledi. Saldırılarda 4 kişi yaralanırken bazı bölgelerde siviller evlerini terk etti.
ABD Başkanı Trump, İran'la diplomatik çözümden yana olduklarını belirterek görüşmelerden sonuç alınmaması halinde askeri seçeneğin gündemde kalacağını söyledi. Bazı bölge illerinde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 40 derece, Mardin 37 derece, Siirt 39 derece, Urfa 41 derece, Erzurum 40 derece, Kars 27 derece, Malatya 36 derece, Van 30 derece. Döviz kurları: Dolar 47.59, Euro 55.02, gram altın 6.515 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
5: Le bajare diruki le amede, unjibo revitiyek harine tene ve khandin. Canu ciger ocakbaşı le bendaveye. Le can و جگر اجاق باشه هند کارن گوشت برخه و گزه باب برخه آ تزه بخوین هر وها مدس به چکرنا لحمه جون پیده و کنفه جیکر جی سوری چی گولانا حضرت سلیمان جان و جگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده و غزانن جبو آمده
0: رکلامları dinlediniz.
6: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Ving. Radyo Ving.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

Radio Veng. Radio Veng.

0: Reklamlar. Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo
3: It's always hard losing someone you love. I'm sorry I had to experience all that so young.
4: I wish Zach was still here. Doesn't feel the same anymore.
5: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Pinokyo Kanlı Masal. Pinokyo'nun karanlık ve rahatsız edici bir yeniden yorumlaması olan bu tedirgin edici öykü, ikonik kuklanın gerçekliğe doğru ürpertici yolculuğunu konu alıyor. Geppetto, torunu James'i Pinokyo adında sihirli bir bebekle tanıştırır ve aralarında bir dostluk gelişir. Ancak Pinokyo'nun saf doğasından habersiz olan James, onu dünyaya tanıtır ve bu da bebeğin tüm kötülükleri ortadan kaldırmak için bir sefere çıkmasına neden olur.
6: I want to be just like you.
7: No, you don't. You're way cooler than me.
5: Gerilim ve korku türündeki filmin yönetmenliğini Hayes Frank Waterfield yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Robert Englund, Richard Brake ve Cameron Bell var. İyi seyirler.
8: Sinevizyon.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

tutuşur geceler boyu. Hüzünler dolar boş kadehine, yüreğim tutuşur geceler boyu.

0: Navenda Nûçeyan dembaş. Berdev Kadem Parti'ye Ayşe Güldoğan, Bilev Kırku Abdullah Öcalan, Müzakere Vani Sereke YPV Joye'ye Ugot Evganun Jubu 86 milyonan pır giring bu, ev imze, Jubu Peşor Hocam'a Khodi Wate bu, MJD Bejin, Jubu Kesin, Jubu Jiyaneke Hev Parti'ye Dukoşin, Bıkhirbe, Em Hamu Kesin, Berdelin Mezindane Brezdari Bibirti'nin, Em Dest Biserdemeke Diroki Dikin, Dıset Sala Düyemin Akomere'de, Em Dipeyva Joye'ke Ku, Behevre Avakırın Edene, Dve Em Tekoşina Hev var mezintir bikin, bivê qanûnê derî aştî û demokrasiyê û avakirinê hat vekirin helbet kemasiyên wê hene, lê ji bo derfetên erênî dest pê keke, ev qanûn helbet pisîreka Kurd çareser nake, ev girêdayî têkoşîna me ye lê deriyekê vedike. Wezîrê Karên Derve Hakan Fidan û Wezîrê Karên Derve yê Sûriyê Esad Hasan Şeybanî li Enqereyê civiyan. Parlamenterê Amedê Yedem Partiyê Serhat Eren Tekidarî Kanûna Çerçeveyî Diyarkirkû piştî qanûn ket meriyetê dênezî 3900 girtiyên siyasî werin berdan û got dê pêşî li Abdullah Öcalan jî vebe dê şert û mercên wî jî biguherin û dêkaribe bi hemû beşên civakê re bikeve têkiliyê. Nijya Neteveyi ya evlehiye piştiku peştuma kanuna ku de çerçeveye pevajoya aştı ucivaka demokratik de peşkeşi meclise hat kırın de bi serokatya serokomar Tayyip Erdoğan bicive. De çerçeveye pevajoya de peştuma kanuni peşkeşi meclise hat kırın. Peştume sibe de komisyona adalet de be gotu beş kırın. Pişti derbas bunacı komisyone de jibu nijdeye gişti ya meclise be peşkeş kırın. Pişti bir yara MGK ya tekildare çektanine de dozda halin peştume be sapandın. Serokkomar Tayyip Erdoğan û Serokê Giştiyê MHP Devlet Bahçelî li qesra Serokkomariyê civiyan. Parlamenterê Partiya Yenî yê Amedê Sezgîn Tanrûkulu derbarê pêşûmeya qanûna çerçeveyê got, tevî rexneyê min ên li ser prosedûr û naverokê di pêvajoya amadekarinê de hene jî ez ê li nijdeya giştî ya parlamentoyê de dengê erê bidim. Fabrikaya nanê gel Akuj Aliye Şaridariya Bismilê ve hatibû vekirin rojê 10,000 nan çêdike û li 7 qadên cuda yên navçeyê digihîne welatiyan. Welatiyên ku nanê bi erzan û bi kalîte dikirin dilxweşiya xwe tînin ziman. Kargeha müzîkê ya Gerok ku Şaridariya Bajarê Mezin a Amedê ji bo xwegihandina zarokan a hunerê zêde bikin dabû dest pê kirin, di mehekê de xwegihand 13 tax û gundên 5 navçeyan û bi 17 kargehan gihîştin 1700 zarokan. Ma Müzik Center ku yek ji PKT platforma Şiyar Bey'e di çerçeveya tekoşina li dijî belavbûna maddeyên hişbir û fûşê de li Amedê bi Gerok maye kargeha müzîkê ya zarokan li darxist. Wezîrê Çand û Geştyariyê Mehmet Nûrî Ersoy di serdana xwe ya Şirneqê de ragihand ku biryar hatiye dayîn medreseya Feqiye Teyran a dîrokî were restore kirin û nûjen kirin. Ji ber xebatên lênêrîn çêkirin xwendina pîvanan û xebatên tesîsan di 6 û 7 tebexê de li gelek navçe tax û gundewarên Amedê qutbûnên ceyranê yên plansazkirî dê çêbibin. Berdevke Wezareta Karên Derve ya Îranê İsmail Bekayî dibêje ku danûsendinên bi Umanê re di qonaxa dawiyê de ne lê li gorî Îranê asayîbûna tevahî ya Hürmizê hîn jî birakirina dorpêça deryayî ya Amerîkayê ve girêdayî ye. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe bimînin dixweşiyê de.
1: Reklamlar. Le bajarı diroki le Amedê, un ji bo revîtiyek xwarinê têne vexandin. Can û ciger ocaqbaşı le benda ve ye. Le can û ciger ocaqbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebab berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaqbaşı, ji bo kesin ku tama deve qazanin, ji bo Amedê.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
5: adında. Reklamları dinlediniz.
6: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Cano Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Cano Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
5: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wenk.

0: Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan çerçeve yasa teklifini değerlendirdi. Doğan, bu adım bütün sorunları çözen nihai bir düzenleme değil, bir başlangıç dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Beştepe'de bir araya geldi. Görüşmede çerçeve yasa ele alındı. İnsan Hakları Derneği meclise sunulan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi isimli kanun taslağına dair 7 maddelik öneri açıkladı. İHD'nin sanal medya X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kanun tasarısının Kürt meselesinin demokratik yollarla çözümü konusunda önemli bir ilk adım olarak görüldüğü belirtildi. Sürecin başarısının bir demokratikleşme programı ile mümkün olabileceği vurgulanan açıklamada yasa tasarısında sürecin ruhuna uygun olmadığı ve uygulamada sorunlara yol açma riski taşıdığı değerlendirilen hususlara ilişkin öneriler sıralandı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Komisyonu ve Meclis Komisyonu üyeleriyle yasa taslağı gündemiyle bir araya geldi. Mecliste görüşülmesi beklenen yasa teklifine ilişkin konuşan barış anneleri, yıllardır bekledikleri barış ortamının sağlanmasını umut ettiklerini belirtti. Almanya Berlin merkezli Kürt sivil toplum kuruluşları meclise sunulan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine dair kanun teklifi ile ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada yeni çözüm sürecinin hukuki altyapısını oluşturması planlanan çerçeve yasaya dair tasarıya temkinli iyimserlikle yaklaşılıyor diye belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1993'te suikasta uğrayarak hayatını kaybeden gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun ailesini kabul etti. Görüşmede Uğur Mumcu suikasti dosyasındaki son durum ile yürütülen yeni çalışmalar ele alındı. Meclis Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu'nun sağ çalışmalarını Şubat'ta tamamlamasına rağmen nihai raporunu henüz yayınlamaması tartışma konusu oldu. Muhalefet vekilleri raporun bir an önce tamamlanmasını isterken Komisyon Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 10 bin sayfayı aşan veri havuzu üzerinde 25 kişilik uzman ekibin titizlikle çalıştığını açıkladı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ankara'daki temaslarını sürdürüyor. Hakan Fidan ile görüşen Şeybani, ardından Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldi. Görüşmenin içeriğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Gazeteci Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması kapsamında başlatılan soruşturmada ifade vermek için adliyeye geldi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 17 ilçe belediyeleriyle ortaklaşa kurulan gıda denetim koordinasyonuyla yüzlerce işletmeye denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde bozulmuş veya tarihi geçmiş et, sucuk ve muhtelif gıda ürünlerine el konuldu. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, meclise getirilen çerçeve yasa önerisine dair meclise sunulan kanun taslağının tek başına barışı sağlamayacağını, bu nedenle demokratik adımların atılması gerektiğini belirtti. Van'da kayım tarafından işten çıkarılan Van Büyükşehir Belediyesi işçilerinin başlattığı eylem 372. gününde devam ediyor. İşçiler haklarını alana kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtti. Şırnak Silopi ilçesinde merkez sınırlarının genişletilmesi amacıyla imar çalışması başlatıldı. DEM Parti'den ihraç edilen belediye başkanı Jiyan Ormanlı, ailesine ait Yenişehir Mahallesi çevresinde bulunan tarım arazilerinin de içinde kaldığı bölgenin imara açılması için teklif hazırladı. Teklifi DEM Parti meclis üyeleri engelledi. Hatay'ın Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'ndeki bir inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında konteynerler kullanılamaz hale geldi. Maraş'ta 46 kişinin yaşamını yitirdiği Sait Bey sitesi davasında mahkemenin talebi üzerine hazırlanan ek bilirkişi raporunda dosyada yargılanan 8 sanığın yanı sıra dava dışı 6 kişinin daha sorumluluğunun bulunduğu tespiti yer aldı. Çanakkale'de komşusunun evindeki ilaçlama sebebiyle zehirlenen 9 yaşındaki Yusuf Talha tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yoğun bakıma kaldırılan annesinin tedavisi ise devam ediyor. Yemen'in Marib ve Hadramut vilayetindeki askeri kamplara Husiler tarafından düzenlenen saldırılarda en az 30 hükümet askeri yaşamını yitirdi. Kuzey Kore'nin Wonsan bölgesinden Japon denizi yönünde balistik füze fırlatıldığı belirtildi. Yapılan teknik incelemenin ardından cismin kısa menzilli balistik füze olduğu doğrulandı. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.
1: Radyo Wave.

0: Reklamlar. Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
3: Radyo Wing.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan çerçeve yasa teklifini değerlendirdi. Doğan, bu adım bütün sorunları çözen nihai bir düzenleme değil, bir başlangıç dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Beştepe'de bir araya geldi. Görüşmede çerçeve yasa ele alındı. İnsan Hakları Derneği meclise sunulan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi isimli kanun taslağına dair 7 maddelik öneri açıkladı. İHD'nin sanal medya X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kanun tasarısının Kürt meselesinin demokratik yollarla çözümü konusunda önemli bir ilk adım olarak görüldüğü belirtildi. Sürecin başarısının bir demokratikleşme programı ile mümkün olabileceği vurgulanan açıklamada yasa tasarısında sürecin ruhuna uygun olmadığı ve uygulamada sorunlara yol açma riski taşıdığı değerlendirilen hususlara ilişkin öneriler sıralandı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Komisyonu ve Meclis Komisyonu üyeleriyle yasa taslağı gündemiyle bir araya geldi. Mecliste görüşülmesi beklenen yasa teklifine ilişkin konuşan barış anneleri, yıllardır bekledikleri barış ortamının sağlanmasını umut ettiklerini belirtti. Almanya Berlin merkezli Kürt Sivil Toplum Kuruluşları meclise sunulan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine dair kanun teklifi ile ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada yeni çözüm sürecinin hukuki altyapısını oluşturması planlanan çerçeve yasaya dair tasarıya temkinli iyimserlikle yaklaşılıyor diye belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1993'te suikasta uğrayarak hayatını kaybeden gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun ailesini kabul etti. Görüşmede Uğur Mumcu suikasti dosyasındaki son durum ile yürütülen yeni çalışmalar ele alındı. Meclis Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu'nun sağ çalışmalarını Şubat'ta tamamlamasına rağmen nihai raporunu henüz yayınlamaması tartışma konusu oldu. Muhalefet vekilleri raporun bir an önce tamamlanmasını isterken Komisyon Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 10 bin sayfayı aşan veri havuzu üzerinde 25 kişilik uzman ekibin titizlikle çalıştığını açıkladı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ankara'daki temaslarını sürdürüyor. Hakan Fidan ile görüşen Şeybani, ardından Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldi. Görüşmenin içeriğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Gazeteci Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması kapsamında başlatılan soruşturmada ifade vermek için adliyeye geldi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 17 ilçe belediyeleriyle ortaklaşa kurulan gıda denetim koordinasyonuyla yüzlerce işletmeye denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde bozulmuş veya tarihi geçmiş et, sucuk ve muhtelif gıda ürünlerine el konuldu. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, meclise getirilen çerçeve yasa önerisine dair meclise sunulan kanun taslağının tek başına barışı sağlamayacağını, bu nedenle demokratik adımların atılması gerektiğini belirtti. Van'da kayım tarafından işten çıkarılan Van Büyükşehir Belediyesi işçilerinin başlattığı eylem 372. gününde devam ediyor. İşçiler haklarını alana kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtti. Şırnak Silopi ilçesinde merkez sınırlarının genişletilmesi amacıyla imar çalışması başlatıldı. DEM Parti'den ihraç edilen belediye başkanı Jihan Ormanlı, ailesine ait Yenişehir Mahallesi çevresinde bulunan tarım arazilerinin de içinde kaldığı bölgenin imara açılması için teklif hazırladı. Teklifi DEM Parti meclis üyeleri engelledi. Hatay'ın Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'ndeki bir inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerlarda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında konteynerlar kullanılamaz hale geldi. Maraş'ta 46 kişinin yaşamını yitirdiği Sait Bey sitesi davasında mahkemenin talebi üzerine hazırlanan ek bilirkişi raporunda dosyada yargılanan 8 sanığın yanı sıra dava dışı 6 kişinin daha sorumluluğunun bulunduğu tespiti yer aldı.
Çanakkale'de komşusunun evindeki ilaçlama sebebiyle zehirlenen 9 yaşındaki Yusuf Talha tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yoğun bakıma kaldırılan annesinin tedavisi ise devam ediyor. Yemen'in Marib ve Hadramut vilayetindeki askeri kamplara Husiler tarafından düzenlenen saldırılarda en az 30 hükümet askeri yaşamını yitirdi. Kuzey Kore'nin Wonsan bölgesinden Japon denizi yönünde balistik füze fırlatıldığı belirtildi. Yapılan teknik incelemenin ardından cismin kısa menzilli balistik füze olduğu doğrulandı. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Just because you can paint on a canvas does not make you an artist. Doesn't even make you a painter.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Modi, Deliliğin Kanadında Üç Gün. Modi, 1916'da Birinci Dünya Savaşı'nın gölgesindeki Paris'te sanatçı Amedeo Modigliani'nin çalkantılı üç gününü odağına alıyor. Polis baskınının, savaşın yıkıcılığının ve kişisel çıkmazların gölgesinde ilerleyen hikayede Modi, eserlerine değer verilmediğini düşündüğü için şehri terk etmeyi planlar. Bu süreçte arkadaşlarıyla birlikte kaotik bir yaşam sürer. Polis, eleştiriler ve bombalarla çevrili bu atmosferde Modi, zanaatını anlamını ve sanat yaşamını sorgular. Özellikle Amerikalı koleksiyoncu Al Pacino'nun canlandırdığı Gangant'la yaptığı karşılaşma kariyerini derinden etkileyebilecek bir dönemeç olur.
2: This whole city is closing in on me. He's my friend. And the whole world will know.
1: Biyografi ve dram türündeki filmin yönetmenliğini Johnny Depp yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Ricardo Scamarco, Al Pacino ve Luisa Rainey var. İyi seyirler.
3: Cinevizyon.
4: Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Reklamlar. Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
3: Le bajare diru ki le amede. Un jibo revitiye kharin etene ve khandan. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bkhoyn. Her vuha medes bi çekirna lahmacun ki de u künefe jikir. C. Suriçi kolana Hazreti Süleyman. Canı ciger ocak başı. Jibo kesin ku tamah deve gazanın. Jibo amedi.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
0: adında. Reklamları dinlediniz.
3: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Ving.

türler aşınmış. Opla pek bir şey kalmamış ama insanların dillerinde, türkülerinde, manilerinde, masallarında bunlar yaşıyor. Evler çürümüş, kaleler yıkılmış ama insanlar yıkılmamış. İnsanlar kendi kültürlerini dilden dile aktarmışlar.

0: sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
1: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
0: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
3: No, Veng, Venge Shmo.

0: Reklamlar.
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon: 0533 968 2120.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: No Wenge Wenge Schmau.

0: Televizyon.
1: Senin ben.
2: Evine dön.
3: Bazen örümcek adam zor yolu seçmelidir. Bu Peter'ın kalbini kırsa da.
4: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün. No Way Home olaylarından bu yana 4 yıl geçmiştir ve Peter artık tamamen yalnız yaşayan, sevdiği insanların hayatlarından ve anılarından gönüllü olarak kendini silen bir yetişkindir. Artık kimsenin gerçek kimliğini bilmediği New York'ta suçla mücadele eden Peter, kendini tamamen şehrini korumaya adar. Ancak omuzlarındaki sorumluluk her geçen gün ağırlaşırken, yaşadığı gizemli fiziksel değişimler yalnızca kahramanlığını değil, kendi varlığını da tehdit eden karanlık bir sürecin başlangıcına dönüşür. Şehirde giderek büyüyen esrarengiz suç dalgası, Peter'ı şimdiye kadar karşılaştığı en tehlikeli düşmanlardan biriyle karşı karşıya getirir.
5: Güzel çiçekler.
2: Bunlar taşınma hediyesi.
5: Ben MJ.
2: Ben de karşı dairedeki komşuyum.
5: Kibar komşu.
4: Aksiyon, bilim kurgu ve fantastik türündeki filmin yönetmenliğini Destin Daniel yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Tom Holland, Zendaya ve Sade Sink var. İyi seyirler.
1: Cinevizyon. Radyo Venk.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Wayne.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.

وی نادینیم گذره دای که خونه دلال ناشه

Çocukluğum şıraklıkta geçti, kirpas içinde. Gençliğim korsan yürüyüşlerde, eylemlerde. Hapse erken düştüm, çok da erken tanıştım. Küçük voltalardan bıktım, usandım. Şimdi uçsuz bucaksız ovalarda, adımlarımı saymadan, geriye dönüp bakmadan, usanmadan, bıkmadan, deli taylar gibi koşmak istiyorum. Ve görüyorsun ki aşkı beceremiyorum. Beni kendi halime bırak yavrucuğum. Ben yolumu nasıl olsa bulurum. Upuzun çayırlarda yalın ayak koşmak istiyorum. Saçlarım rüzgara konuk, yüzüm dağlara dönük. Göğsümün çeperini ölümle sınayan esaret. Ve yüreğimi yararcasına, ve yüreğimi yararcasına zorlayan cesaret.

0: yanarsın.
1: Koşmak, egzozların, molozların, yağmaların kıyısından, onca insafsızlıkların, onca haksızlıkların, manzarasızlıkların, parasızlıkların, Allahsızlıkların kıyısından, kimse ve hiçbir şeye değmeden ciğerlerimi yok edercesine koşmak istiyorum. Yerken içerken, meşk ile kendinden geçerken birileri, namlunun ucunu görünce sıvışırken birileri, biriler ölüp birileri rutuk atarken köşe yazılarında, kavga etmeden, bir daha tutuklanmadan ve küfür etmeden kafamı kırarcasına koşmak istiyorum. Avucunu son bir defa ağlamadan tutmak istiyorum. Gözlerim yüzüne küskün, sazım sevgine suskun. Saati ayrılığa kurmuşum, olmaz teslimiyet. Ziyan aklım senle bozmuşum, ziyan aklım senle bozmuşum. İçerim felaket.

özgürlük için, özgürlük aşkına. Savulacak dönem, savulacak düşman. Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Savulacak dönem, savulacak düşman. Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Akşam olur mektuplar, hasretlik söyler. Zagreb radyosunda Lili Marlen türküsü. Akşam olur mektuplar, hasretlik söyler. Zagreb radyosunda Lili Marlen türküsü.

0: söylemeden ölmek bize yakışmaz. Dostlar karanfilim, dostlar karanfilim, Mars söylemeden ölmek bize yakışmaz.
1: Radyo Venk.

yangınları, acıları gömdük yüreğimize. O gün ve o gece evlerimizin direklerinden uçmaya başladık katar katar. Ve tarih gibi öfkemizi içimize akıttık. O gün ve o gece yağmaya başladı yağmurlar gök yarılırcasına. Kopmaya başladı fırtına ve hiç durmadı. Ve hiç durmadı. Ve hiç durmadı. Ve hiç durmadı. Ve hiç durmadı. Ve hiç durmadı. Ve hiç durmadı.

El verir ki coşku, haylaz çocuklarını boğazlamasın. Avunmak elbette kolaydır. Şehri yiğit bir türkü gibi dolaşmak, dağlara destanlar düşünmek kolaydır. Hapislere bir seviş çığlığı gibi düşmek, kızların diri göğüslerinde, matbaalarda ve kongre zabıtlarında dünyayı tazelemek, yeryüzüne depremler düşürmek kolaydır. Çünkü binlerce militanın rüzgarlı macerası bir kurşun bile değildir namusun mavzerine. Gönlün kahperine tutsaksın açıkçası. Asıl savaşılan suskundur arkadaş. Sahipsizdir. Asıl savaşçılar afyonlu, mütevekkil. Öyleyse şehrin girdabında çalkanlan zulüm halkın şanlı isyanına işaret değil. Bodrum duvarlarına öfkeli yazıları tırnaklarımla kazıyorsandır.

gelen bildiriler, harcanan bunca emek, bunca değer, işleyen rotatifler, cesetleri iğnelemek gibi bir şeydir. Ve zaman göz kırpıp usulca telaşına, homurdanarak çekip gitmiştir. Yani bu aşağılık bir dramdır artık. Çünkü jarjuruna boş kovanları dolduran adam en azından kendinden utanmalıdır. Yani yetsin diyorum. Şarkılarınızı dağlarıma sürün diyorum. Uzatın ellerinizi diyorum. Uzatın. Tanışalım. Helallaşalım.

0: Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz.
1: Gidişlerinde değişir gözlerimin rengi. Öfkeyi adımlarım her şafakta. Kanatlanırım en tutsak yerinde.

والله دلي يا شتري وقدي ساني يا بخازن الطاسكي بإيه.